0: Woni baba ni ama me honto me adro nyano dada jensanum ne kuno kupo woni o
1: aja pia bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyensamu nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi